sinesine gerdi, durdu dözdü cavanlığı. Çok illere durdu dözdü cavanlığı.

0: Bogart Bankobaku ASC'ye mensustu. Bankobaku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Azerbaycan Radyosu. Siz...

0: Telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredi ile. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
1: Tecili pul lazımdısa

piyada, o atlı bulu doldu, kanadı, saçlarını ahattı, sevip oyna dümeni, ben piyada.

0: reklam cemi 20 saniye çekeceği. Her gün dünyada binlerle insan herçengle mübarize yapar. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagi. Bu reklam cemi 20 saniye çekin, cemi 20 saniye çekeceği. Her gün dünyada binlerle insan herçengle mübarize pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagi sağlamlığına lagiitliydi. Erken muayene can kurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin ile size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Kreditlerin seni yok, sen onları idare et. Diğer banklardaki kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Kreditin bir bankta ve daha serfel olsun. Kampanya 31 Ağustos'a dek devam edecek. Etraflı malumat için bir bank tetbiki.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
4: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi. Kasbank Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredit ile elde etmeye telessin.

Artık Astıbi'nin yeni mobil tedbikiyle bizi istediğiniz yerde canlı izleyebileceksiniz. Astıbi, İdman TV, Medeniyet TV, Azerbaycan Radyosu ve Beynəlxalq Radio. Hamısı bir tedbikdə, bir toxunuş uzaqlığında. Bunun için mobil cihazlarınızda Android için Play Market, iOS için App Store'dan Astıbi mobil tedbikini yükləyin.

0: Her evde, her yerde seslenen yegane Azerbaycan Radyosu. 105 FM.
1: Azerbaycan Radyosu'nun yayın tezliklerini nezerinize çatırdık. Bakı Abşeron 105 FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Fizuli 100.2 FM, Daşkesen 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Haçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.

0: Ulduz'la menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122.
1: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarası 86 39 numarasına zeng edin.

0: Artık Aslıbe'nin yeni mobil tedbikiyle bizi istediğiniz yerde canlı izleyebileceksiniz. Aslıbe, İdman TV, Medeniyet TV, Azerbaycan Radyosu ve Beynəlxalq Radyo. Hamısı bir tedbikdə, bir toxunuş uzaqlığında. Bunun için mobil cihazlarınızda Android için Play Market, iOS için App Store'dan Aslıbe mobil tedbikini yükləyin.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nəğmələrdir.

senin, can senin ey gözəl. Nazarım sevdiğim de, sarım sevdiğim de, sen kadar gözəl. Düşmüşəm aşka mən fəndə bir baş.

yok olacak. Bir de olmayacak. Eh güzel kızlar, güzel kızlar. Çok olacak. Menden

0: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
1: Biri varmış,
2: biri yokmuş.

0: Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizi 0.77-722-00-00. 3W Kaspak.az.
1: Kreditlerin seni yok, sen onları idare et. Diğer banklardaki kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Kreditin bir bankta ve daha serfeli olsun. Kampanya 31 Ağustos'ta dek devam edecek. Etraflı malumat için bir bank tetbiki.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
0: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
3: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.

dünyadan köçüp geçsem de hayalından ben uçup gitsem de durmalar söyler bu sevgi.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Benden